0: Sayılç o yakılç o kakiyat San Juan Bosco.
1: Nimlik geliriyle köyle hıksa ruşit ur.
0: Çıxokkan da kaşka eysiyle çoğurik iliç inap iç nöşge çıxokkayın.